0: Ve bitiyor.
1: Ha.
0: Boşun he.
1: Ha.
0: Bunda fizik derecede ekilleri. Bunda fizik derecede derecede. İnisi mi fayi kodasın hastası. İtmi tırgan iki neyi fazla kova. Nasıl bu ki? İlk farkı da tanıyın da
1: Ha.
0: Kova.
1: Ha.
0: Le kodumuz için takıl getiriyor. Çoğu verilecek olan neyse
1: Ha.
0: ben siyiye kısaca kanıya kütle kodu verir. Tuttan ki kuanla su deyin. Kuey çanak ki dekka iyi.
1: Ha.
0: Kuan fişin var kanıya gelene.
1: Ha.
0: Fişinle getirir. Ayme kütle kuanla su deyde.
1: Ha.
0: Kuanla su deyde tuttan ki.
1: Ha.
0: İmala çık kanıya gittiyor. Ben kekine kodlarım indiydi. Ne kuna gitse su kuanla su deyde. O
1: Hoy.
0: su ay kanıya
1: Ya iyi molla ki ya iyi akinti ne vay kohe.
0: Ben çok ben kedi kanki de kokeli kanki ko education kadar hem anne iyi hem de çok kocu etiyle
1: Ha.
0: education kanki ko ama kadar inta iyi iyi var getirler ne
1: Oh.
0: çok ben kedi kadar kokeli kanki getirler da sete ko ne te getirler sete ko ay te getirler se bir sete ko ay te te ko nasıl te sete witerler kasi sete sula ko ne witerler. İyi hem öyle çiğ, çiğ hatta kendileri çiğ var.
1: Ha.
0: Da sos gitsin, cemben de gitsin.
1: Ha.
0: Da yeter sete çok ya, adet sete.
1: Ha.
0: Sete çok ya, adet de. Bizi karşı konuşsa. Kota sen var, tek konte gideyim.
1: Da ne kere
0: Tekrar
1: kedesin ne?
0: kota
1: Ha.
0: da herkese gideyim da.
1: Ha.
0: Da kalkıyor işte. Sol tete tanı, tete kanı getirir. Kota, kota kaydı. Faket da dedi.
1: Ah, entak kutte sin insani sotan kegin.
0: Kuakuni şu an kaysa fişe gitti kuakuna su dedi. Fişe
1: Ha.
0: gitti. Fişe gitti kuakuna su dedi. Ve kuasit bekar gittiğinde de
1: Ha.
0: fişe gitti. Fişe gitti dedi. Ve kuasit da to.
1: Ha.
0: Ve nefes sek yi. Bir tıp. Bir tıp.
1: Ha.
0: Bir tıp. Bir tıp. Bir tıp. Bir tıp.
1: Ha.
0: Elli kursu dedi ko akuna ko biri ko ko çokuna ko biri ko da
1: Ha.
0: da ko ayda da fal tera da si six kere tayin tayin ki tayin da ki da çamur all the way kendinden da
1: Ha.
0: na test tekrar first day yura yürü ki tayin ko
1: Ha.
0: ko tayin ki bahsede de çok
1: Ha.
0: ko nişan var ko ma ko ne tetan mola tekrar hatırladı tekneyi de konuda çalışır gitme senin adresi Allah'ta da fazla ve gerçekten sakınırsan.
1: Ha.
0: Da sen hiç had a good time. I had a good time to
1: Hmm.
0: her. Ben de so. Ben de çatı çatı yüzü çok güzel.
1: Ha.
0: Jack'a da sorun you always think about your parents, your grandparents always.
1: Ha.
0: They check them out so. Just bring
1: Hmm.
0: memories to
1: Ha.
0: good memories for her. Those two kind of good times that we had to come me for. Good question, because the issue I come for the looking forward to it. Yeah, I must see her.
1: Ha, and that,